Kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün ama yok ki bu.

yok bunun, artık yorgunum biliyorsun. Aldığım nefesim yok bunun, verişi yok bunun.

Bilmediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı.

artık ne masumuz ne yalandan yoksun. Bırak olsun, resimleri sen al, mevsimler zaten benim, hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun. Artık ne özgürüz, ne de özgür ömrümüz, hadi olsun.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni araştırma, gazlı ocaklar erken ölüme yol açıyor. İspanyol bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre evlerde kullanılan gazlı ocaklar Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta yılda yaklaşık 40 bin erken ölümle ilişkilendiriliyor. Uzmanlar gazlı ocakların halk sağlığı açısından zehirli olduğunu söylüyor. Bilim insanları gazlı ocakların kullanıcıların ortalama yaşam süresini 2 yıla kadar kısaltabileceğini belirtiyor. Çalışma, gazlı ocakların yarattığı sağlık riskini araç egzozu ve pasif sigara dumanıyla aynı düzeyde görüyor. 1970'lerden bu yana yapılan araştırmalar, gazlı ocak kullanılan mutfaklarda azot dioksit seviyelerinin yüksek olduğunu gösteriyordu, ancak bugüne kadar kirlilik araştırmalarının çoğu dış mekan kaynaklarına odaklandığı için iç mekan hava kalitesi yeterince dikkate alınmadı. Yeni çalışma özellikle iyi havalandırılmayan evlerde gazlı ocakların ürettiği azot dioksit seviyelerinin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği güvenlik sınırlarını sıklıkla aştığını ortaya koydu. Araştırma ekibi Avrupa genelinde gazlı ocak kullanımının yaygın olduğu İtalya, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki hane verilerini analiz etti. Buna göre gazlı ocaklar yılda 36 bin erken ölümden, Avrupa Birliği'nde 3.928 ölümdense Birleşik Krallık'ta sorumlu tutuluyor. Uzmanlara göre insanlar zamanlarının büyük bölümünü kapalı alanlarda geçiriyor ve modern evlerde yalıtım nedeniyle hava sirkülasyonu sınırlı. Bu da kirletici maddelerin içeride birikmesine neden oluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 867 58 çift 0.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
2: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. 7.40'ı gösteriyor saatler. Duyuyorsunuz, güzel şarkılarla başladık güne. Günün hava durumu bize diyor ki parçalı ve az bulutlu geçecek salı. Poyraz etkisini kaybediyor. Lodos bu kez kendini gösterecek, orta kuvvetli esecek. Sıcak hava etkisini 27 Ağustos'a kadar gösterecek. İstanbul ve Tekirdağ bugün 29, Çanakkale 32, Kırklareli 34, Edirne yanıyor 35 derece.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni araştırma, gazlı ocaklar erken ölüme yol açıyor. İspanyol bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre evlerde kullanılan gazlı ocaklar Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta yılda yaklaşık 40 bin erken ölümle ilişkilendiriliyor. Uzmanlar gazlı ocakların halk sağlığı açısından zehirli olduğunu söylüyor. Bilim insanları gazlı ocakların kullanıcıların ortalama yaşam süresini 2 yıla kadar kısaltabileceğini belirtiyor. Çalışma, gazlı ocakların yarattığı sağlık riskini araç egzozu ve pasif sigara dumanıyla aynı düzeyde görüyor. 1970'lerden bu yana yapılan araştırmalar, gazlı ocak kullanılan mutfaklarda azot dioksit seviyelerinin yüksek olduğunu gösteriyordu, ancak bugüne kadar kirlilik araştırmalarının çoğu dış mekan kaynaklarına odaklandığı için iç mekan hava kalitesi yeterince dikkate alınmadı. Yeni çalışma özellikle iyi havalandırılmayan evlerde gazlı ocakların ürettiği azot dioksit seviyelerinin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği güvenlik sınırlarını sıklıkla aştığını ortaya koydu. Araştırma ekibi Avrupa genelinde gazlı ocak kullanımının yaygın olduğu İtalya, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki hane verilerini analiz etti. Buna göre gazlı ocaklar yılda 36 bin erken ölümden, Avrupa Birliği'nde 3.928 ölümdense Birleşik Krallık'ta sorumlu tutuluyor. Uzmanlara göre insanlar zamanlarının büyük bölümünü kapalı alanlarda geçiriyor ve modern evlerde yalıtım nedeniyle hava sirkülasyonu sınırlı. Bu da kirletici maddelerin içeride birikmesine neden oluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 867 58 çift 0.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. Yeni saatimiz 8'i 4 dakika geçiyor. 18 Ağustos Salı sabahındayız ve sabahın erken saatlerinde YSK yerleştirme sonuçları açıklandı ÖSYM tarafından. Kayıt işlemleri ise 24-28 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Bu tarihler arasında elektronik kayıtlar da biraz daha erken bitiyor. 24 ile 26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Hadi bakalım, biraz geç uyanan gençler uyandıklarında bu haberle karşılaştığında heyecanla sonuçları ÖSYM'nin sitesinden kontrol edeceklerdir.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Fenerbahçe 18 yıllık Şampiyonlar Ligi'nin hasretini dindirmek için Kadıköy'de seyircisinin karşısına çıkıyor. Saat 22'de Lyon'u ağırlayacak. Maçta sarı lacivertliler galibiyetle ayrılmak istiyor ki hem rövanş öncesinde avantaj sağlasınlar hem de Gençler Birliği yenilgisinin telafisini hedefliyorlar. Dolayısıyla bu akşamki karşılaşma heyecana şimdiden davet ediyor. Akşam saat 22'de başlayacak karşılaşma.

0: Metropol FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
7: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta 0533 446 8697.
8: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜİTÜRK yanında 0541 549 5421.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
10: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Bu haber Galatasaray taraftarını üzecek. Torreira İtalya yolcusu. Galatasaray'ın üst üste 4 şampiyonluğundaki en büyük pay sahiplerinden bir tanesi de kuşkusuz Lucas Torreira. Ayrılık noktasına geldi kulüpten. Sarı kırmızılı takımda mutsuz olduğu iddia ediliyor. Uruguaylı futbolcunun İtalya'ya dönme konusuna da sıcak baktığı bildiriliyor.

Peki neden mutsuz oluyor diye merak edenlere şöyle bir olasılık dillendiriliyor. Mayıs ayında Torreira İstanbul'da bir AVM'de saldırıya uğramıştı. Failin serbest kalması ve sonrasında şoförüne yönelik yeni tehditler nedeniyle rahatsız oldu ve Türkiye'den gitmek istediği belirtiliyor.

0: Metropol FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

0: Bitti.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe tam 32 yaşında.
2: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
3: Bunun size ne zararı var?
4: Yani gerçekten mağdur oldum.
5: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
6: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
7: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
8: Füze geldi, şöyle şura düştü.
1: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: Kulübe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Sileri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Sileri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
5: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım Şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri. Lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
4: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçların ardından kayıt işlemleri başlıyor. 24-28 Ağustos arasında gerçekleştirilecek kayıtlar. Elektronik kayıtların süresi ise biraz daha kısa, 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni araştırma, gazlı ocaklar erken ölüme yol açıyor. İspanyol bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre evlerde kullanılan gazlı ocaklar Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta yılda yaklaşık 40 bin erken ölümle ilişkilendiriliyor. Uzmanlar gazlı ocakların halk sağlığı açısından zehirli olduğunu söylüyor. Bilim insanları gazlı ocakların kullanıcıların ortalama yaşam süresini 2 yıla kadar kısaltabileceğini belirtiyor. Çalışma, gazlı ocakların yarattığı sağlık riskini araç egzozu ve pasif sigara dumanıyla aynı düzeyde görüyor. 1970'lerden bu yana yapılan araştırmalar, gazlı ocak kullanılan mutfaklarda azot dioksit seviyelerinin yüksek olduğunu gösteriyordu, ancak bugüne kadar kirlilik araştırmalarının çoğu dış mekan kaynaklarına odaklandığı için iç mekan hava kalitesi yeterince dikkate alınmadı. Yeni çalışma özellikle iyi havalandırılmayan evlerde gazlı ocakların ürettiği azot dioksit seviyelerinin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği güvenlik sınırlarını sıklıkla aştığını ortaya koydu. Araştırma ekibi Avrupa genelinde gazlı ocak kullanımının yaygın olduğu İtalya, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki hane verilerini analiz etti. Buna göre gazlı ocaklar yılda 36 bin erken ölümden, Avrupa Birliği'nde 3928 ölümdense Birleşik Krallık'ta sorumlu tutuluyor. Uzmanlara göre insanlar zamanlarının büyük bölümünü kapalı alanlarda geçiriyor ve modern evlerde yalıtım nedeniyle hava sirkülasyonu sınırlı, bu da kirletici maddelerin içeride birikmesine neden oluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 867 58 çift 0.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Ya

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adım atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
1: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı. Bağımsız maden iş üyesi madencilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemi 8. gününde sürerken eylemi 24 saat boyunca sürdüreceklerini açıklayan Genel Başkan Gökay Çakır'la örgütlenme uzmanı Başaran Aksu gözaltına alındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB davasının ikinci celsesinin ilk duruşmasına ilişkin Silivri'de konuştu. Davada savunma hakkının adil şekilde kullandırılmamasına tepki gösteren Özel, burada artık göstermelik bir yargılama bile yapılmıyor ifadelerini kullandı. Yaz tatili nedeniyle Yunanistan ve Bulgaristan arasındaki dönüş trafiğinde yaşanan yoğunluk üzerine Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile İletişim Bakanlığı trafik güvenliğini artırmaya yönelik ilave önlemler aldı. Ağır tonajlı araçlara belirli saatlerde geçiş yasağı getirilirken hız denetimleri de artırıldı.
2: Spor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Olympic Lyon'la karşılaşacak Fenerbahçe, Belçikalı golcü Lukaku'yu UEFA listesine ekledi. Fenerbahçe, Lyon'la ilk maçı bugün sahasında, rövanş mücadelesini ise 26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Turu geçen takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılacak. Galatasaray'ın Rusya'da Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus orta saha Alexey Batrakov'un transferi konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Rus basınında yer alan haberde sarı kırmızıların bu transfer için Rus ekibine 25 milyon euro bonservis ödeyeceği ifade edildi. İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester United'ın 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'i satmayı düşünmediği aktarıldı. Fernandes'in adı Galatasaray'la anılıyordu.
2: Finans.
1: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayına hazırlandı. Esnada 47 lira 91 kuruştan, euro 55 lira 50 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.775 lirayken çeyrek altın 11.000 liradan satılıyor. Bölgemizde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Poyraz etkisini kaybediyor. Lodos orta kuvvette esecek. Sıcak hava etkisini 27 Ağustos'a kadar sürdürecek. İstanbul ve Tekirdağ 29, Çanakkale 32, Kırklareli 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Müzikal takının Scoop FM'den hepinize mutlu sabahlar. 18 Ağustos Salı sabahından haftanın o en tatlı ritmini yakaladığımız saatten hepinize kocaman bir merhaba. Pazartesi sendromunu geride bıraktık. Salı sallanır derler ama biz bugün sallanmıyoruz. Tam aksine güne harika bir enerjiyle başlıyoruz. Harbiye konserindeki enerjisi ve dansıyla yine gündem olan Tayland'dan şişesi 25 bin dolar olan bir gençlik iksiri getirttiği iddia edilen benim iksirim çok basit ve ucuz. Erken yatıp 8 saat uyuyorum, sabahları ılık suya bir tatlı kaşığı pekmez koyup biraz da limon damlatıp içiyorum diyen 79 yaşındaki Ajda Pekkan bizleri karşılıyor.

0: BFM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan sosyal

0: Sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
2: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Küpe FM reklam. Reklam.
4: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Çibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Süper FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 17-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli, seçili televizyon alımlarına özel, yanında hava soğutucu, kahve makinesi veya mikrodalga hemen hediye. Sizler de bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız hemen Çetinler Arçelik mağazalarına gelin. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Küpe FM Reklam.

İster iş yolunda, direksiyon başında olun, ister sabah kahvesini yudumluyor olun, önümüzdeki saatler boyunca en güzel şarkılar ve günün öne çıkan müzik haberleri ve bolca pozitif enerji sizinle olacak. Şarkının söz ve müziği tamamen kendisine ait olan stüdyo prodüktörlüğünü ve altyapısını başarılı prodüktör Osman Celio'nun üstlendiği, sanatçının kendine has melankolik, derin ve akıcı vokaliyle harmanlanmış hip-hop ve rap tarzındaki Uyudum adını taşıyan yepyeni teklisini tüm dijital platformlarda yayımlayan Türkçe rap ve alternatif müziğin özgün isimlerinden Ahiyan radyolarınızda.

Ağustos ayının bu güzel salı gününden herkese merhaba. Bugün 18 Ağustos, yazın ortasını biraz geçtik ama sıcaklar ve güzel enerjisi tüm hızıyla devam ediyor. Çaylar kahveler tazelendiyse, camlar açılıp içeriye o taze sabah havası dolduysa devam ediyoruz. Şarkının sözleri ve bestesi tamamen sanatçının kendisine ait olan aranjesini, müzik prodüktörlüğünü ve programlamasını Bahri Onur Erol'un üstlendiği Yaşama İsteğim ismini taşıyan yepyeni duygusal teklisini de hayranların beğenisine sunan yeni nesil alternatif pop müziğin başarılı temsilcilerinden Ahmet Hatipoğlu radyolarınızda şimdi.

0: Süper FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 25.999 lira, 18.000 BTU 39.999 lira, 24.000 BTU 48.999 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Çeri.
6: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
1: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı. Bağımsız maden iş üyesi madencilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemi 8. gününde sürerken eylemi 24 saat boyunca sürdüreceklerini açıklayan Genel Başkan Gökay Çakır'la örgütlenme uzmanı Başaran Aksu gözaltına alındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB davasının ikinci celsesinin ilk duruşmasına ilişkin Silivri'de konuştu. Davada savunma hakkının adil şekilde kullandırılmamasına tepki gösteren Özel, burada artık göstermelik bir yargılama bile yapılmıyor ifadelerini kullandı. Yaz tatili nedeniyle Yunanistan ve Bulgaristan arasındaki dönüş trafiğinde yaşanan yoğunluk üzerine Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile İletişim Bakanlığı trafik güvenliğini artırmaya yönelik ilave önlemler aldı. Ağır tonajlı araçlara belirli saatlerde geçiş yasağı getirilirken hız denetimleri de artırıldı.
2: Spor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Olympique Lyon'la karşılaşacak Fenerbahçe, Belçikalı golcü Lukaku'yu UEFA listesine ekledi. Fenerbahçe, Lyon'la ilk maçı bugün sahasında, rövanş mücadelesini ise 26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Turu geçen takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılacak. Galatasaray'ın Rusya'da Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus orta saha Alexey Batrakov'un transferi konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Rus basınında yer alan haberde sarı kırmızıların bu transfer için Rus ekibine 25 milyon euro bonservis ödeyeceği ifade edildi. İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester United'ın 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'i satmayı düşünmediği aktarıldı. Fernandes'in adı Galatasaray'la anılıyordu.
2: Finans.
1: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandı. Esnada 47 lira 91 kuruştan, euro 55 lira 50 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.775 lirayken çeyrek altın 11.000 liradan satılıyor. Bölgemizde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Poyraz etkisini kaybediyor. Lodos orta kuvvette esecek. Sıcak hava etkisini 27 Ağustos'a kadar sürdürecek. İstanbul ve Tekirdağ 29, Çanakkale 32, Kırklareli 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

yüzden parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Gömlekte karışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

Bugün yayın boyunca hem en sevdiğiniz şarkıları dinleyeceğiz hem de salı gününe nasıl bir motivasyonla başladık onu konuşacağız. Yollarda olan dinleyicilerimize emniyet kemerli, kazasız belasız hayırlı yolculuklar. Güne yeni başlayan herkese de bereketli ve neşesi bol bir gün diliyoruz. Sesi biraz daha açın, devam ediyoruz. Haziran ayına çıkardıkları Bile Eriye projesinin hemen ardından gelen, geride bırakılması kolay olmayan anılarla yaşamayı öğrenen bir karakterin hikayesini konu aldığı, Geri Vites adını taşıyan yepyeni teklisini de hayranlarının beğenisine sunan alternatif rock müziğin üretken ve sevilen gruplarından kaset konuğumuz oluyor.

0: Dünya Göz Çorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler. Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
0: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde Doçent Doktor Özkan Sever hasta kabulüne bölümünde Doçent Doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Küpe FM reklam.

Yeni bir güne ve yeni bir yayın dönemi için daha birlikte adım atıyoruz. Haftanın ikinci gününde günün öne çıkan müzik haberleri ve özel müzik seçkimizle önümüzdeki saatler boyunca sizlerle birlikteyiz. Güne huzurlu, bilgili ve ritmik bir başlangıç yapmak isteyen tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz diyoruz. Şimdi günün notalarıyla devam ediyoruz yayına. Modern dokunuşlarla zenginleştirdiği sound'unu güçlü hikayelerle buluşturmaya devam eden albümün 4. video klip çalışması olarak seçilen belki de söz ve bestesine imzasını attığı romantizmle melankoliyi zarif bir dengede buluşturan izleyenleri yalnızca bir aşk hikayesine değil, gerçek bir hayatın en özel anlarına da ortak ettiği şarkısıyla bugünlerde gündemde olan Gökçen Sanlıman beyefendi.

0: Küpe FM reklam.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.

Ağustos'un sonlarına doğru yaklaşırken yazın o kendine has enerjisini hala bütün güzelliğiyle hissediyoruz. Sokaklarda yeni başlayan hareketlilik, bir yanda kahve kokusu, diğer yanda güne yetişmeye çalışan insanlar. Ve bütün bu telaşın içinde biraz nefes almak için radyonuz açık. Bugün de gününüze eşlik edecek şarkılarla, güzel cümlelerle ve keyifli dakikalarla buradayız. İkinci albümünün ilk seklisi ve albüme adını veren Aşkından Ölmemeli video klibiyle birlikte yayımlayan retro pop ve solun sıcaklığını, Yeşilçam'ın sinematik atmosferi ve Anadolu melodileriyle buluşturan, yeni müzikal döneminin ilk adımını oluşturan Aşk Uğruna Tükenmek, Kendi ışığını Kaybetmek ve sonunda insanın kendi değerini yeniden hatırlaması üzerine kurulu parçasıyla gündemde olan Sena Şener'e kulak veriyoruz.

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni araştırma, gazlı ocaklar erken ölüme yol açıyor. İspanyol bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre evlerde kullanılan gazlı ocaklar Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta yılda yaklaşık 40 bin erken ölümle ilişkilendiriliyor. Uzmanlar gazlı ocakların halk sağlığı açısından zehirli olduğunu söylüyor. Bilim insanları gazlı ocakların kullanıcıların ortalama yaşam süresini 2 yıla kadar kısaltabileceğini belirtiyor. Çalışma, gazlı ocakların yarattığı sağlık riskini araç egzozu ve pasif sigara dumanıyla aynı düzeyde görüyor. 1970'lerden bu yana yapılan araştırmalar, gazlı ocak kullanılan mutfaklarda azot dioksit seviyelerinin yüksek olduğunu gösteriyordu, ancak bugüne kadar kirlilik araştırmalarının çoğu dış mekan kaynaklarına odaklandığı için iç mekan hava kalitesi yeterince dikkate alınmadı. Yeni çalışma özellikle iyi havalandırılmayan evlerde gazlı ocakların ürettiği azot dioksit seviyelerinin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği güvenlik sınırlarını sıklıkla aştığını ortaya koydu. Araştırma ekibi Avrupa genelinde gazlı ocak kullanımının yaygın olduğu İtalya, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki hane verilerini analiz etti. Buna göre gazlı ocaklar yılda 36 bin erken ölümden, Avrupa Birliği'nde 3928 ölümdense Birleşik Krallık'ta sorumlu tutuluyor. Uzmanlara göre insanlar zamanlarının büyük bölümünü kapalı alanlarda geçiriyor ve modern evlerde yalıtım nedeniyle hava sirkülasyonu sınırlı. Bu da kirletici maddelerin içeride birikmesine neden oluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 867 58 çift 0.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
1: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul çalışmalarına başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurulun ilk toplantısı 24 Ağustos'ta. Petrol fiyatları Orta Doğu'da artan gerilimle birlikte tırmanmaya devam ediyor. Brent petrolün varili 91.71 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki yükselişte Amerika-İsrail-İran savaşının sona erdirilmesine yönelik beklentilerin zayıflaması ve İran'ın saldırı odaklı bir askeri tutum benimseyeceğine ilişkin haber akışı etkili oldu. 2026 YKS Merkezi Yerleştirme Sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Kayıt işlemleri 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerinin örgün programlarındaki 481.684 kontenjanın 479.392'si doldu. Devlet üniversitelerinde toplam doluluk oranı %99.52'ye ulaştı.
2: Spor.
1: Arda Güler, Real Madrid'in sezon öncesi kampındaki performansıyla Espanyol karşısındaki lig açılışında 10 numara pozisyonunda ilk 11'de başlamanın en güçlü adayı oldu. Milli futbolcu, Mourinho'nun Real Madrid'deki ikinci dönemine giden yolda kadronun en istikrarlı ismi olarak öne çıkıyor. Hazırlık döneminin genelinde forvet arkasında görev aldı. Transferde Galatasaray'a yeni rakip çıktı. Milan'ın yüksek bonservis şartı koyduğu Rafael Leao transferinde takvimin uzaması oyuncuyu rahatsız etti. Galatasaray'ın kararlı adım atması beklenirken Suudi Arabistan ekipleri menajerlik düzeyinde devreye girdi.
2: Finans.
1: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayına hazırlandığı esnada 47 lira 92 kuruştan, euro 55 lira 50 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.775 lirayken çeyrek altın 11.000 liradan satılıyor.
2: Hava durumu.
1: Bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu. Edirne 35, Kırklareli 34, Çanakkale 32, İstanbul ve Tekirdağ 29 derece. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Saatler öğleni gösteriyor, günün tam ortasından, haftanın en enerjik salısından herkese tünaydın. Öğle arası geldi, masalar renklendi, yemek molları başladı veya direksiyon başındakiler için şehir trafiği biraz daha hareketlendi. Pazartesinin yorgunluğunu üzerimizden attık, haftanın ritmine tam olarak girdik. Şimdi işe güce kısa bir ara veriyoruz. Önümüzdeki saatler boyunca öğle yemeğinize en hit şarkılarla eşlik edeceğiz. Yemeğin yanına iyi bir müzik, günün ortasına harika bir enerji şart. Kulaklarınızı takın, arabanızın sesini biraz açın, günün ortasını birlikte güzelleştiriyoruz. Şarkının söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Cem Özel'e ait olan video klipte Seda Sayan, Çağlar Ökten ve Hazal Türesan gibi ünlü isimlerin kendisine eşlik ettiği Haleylim isimli parçayla bugünlerde adından bahsettiren Mabel Matiz konuğumuz oluyor.

0: Seni
1: Küpe FM reklam.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Günaydın, günlerden salı, günün tam ortasından ve temposundan hepinize kocaman bir merhaba. Çaylar kahveler tazelendi mi, öğle molasına çıkıldı mı? İster işte bir çay molasında olun, ister evde pencere kenarında bir kahve yudumluyor olun. Bugün salının o kendine has sakin ama tempolu ritmini birlikte yakalıyoruz. Günün ilk yarısı nasıl geçti, öğleden sonra bizi neler bekliyor derken temponuzu düşürmeyecek harika bir müzik listesi hazırladık sizlere. Arkanıza yaslanın, modunuzu yükseltecek şarkılar peş peşe geliyor. Yıllar önce yorumladığı ve büyük bir hit haline gelen Karanlıktan Aydınlığa yepyeni bir müzikal anlayışla yeniden müzikseverlerle buluşturmuştu. Şimdi ise şarkının heyecanını Erol Temizel imzalı remix versiyonuyla bir kez daha yükselten Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Ege ile Nostalji Zamanı.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Çetinler Arçelik'le sıcaklara geçit yok. Tüm split klima alımlarında net 10 bin lira indirim fırsatı sizlerle. Hemen teslim, ücretsiz montaj, rekor fırsat sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
0: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Küpe FM reklam.

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Çarşamba sabahsa saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise Harbiye sahnesine ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nu konuk eden ve Depresyondayım şarkısını birlikte söyleyen Göksel'le hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
1: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul çalışmalarına başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurulun ilk toplantısı 24 Ağustos'ta. Petrol fiyatları Orta Doğu'da artan gerilimle birlikte tırmanmaya devam ediyor. Brent petrolün varili 91.71 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki yükselişte Amerika-İsrail-İran savaşının sona erdirilmesine yönelik beklentilerin zayıflaması ve İran'ın saldırı odaklı bir askeri tutum benimseyeceğine ilişkin haber akışı etkili oldu. 2026 YKS Merkezi Yerleştirme Sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Kayıt işlemleri 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerinin örgün programlarındaki 481.684 kontenjanın 479.392'si doldu. Devlet üniversitelerinde toplam doluluk oranı %99.52'ye ulaştı.
2: Spor.
1: Arda Güler, Real Madrid'in sezon öncesi kampındaki performansıyla Espanyol karşısındaki lig açılışında 10 numara pozisyonunda ilk 11'de başlamanın en güçlü adayı oldu. Milli futbolcu, Mourinho'nun Real Madrid'deki ikinci dönemine giden yolda kadronun en istikrarlı ismi olarak öne çıkıyor. Hazırlık döneminin genelinde forvet arkasında görev aldı. Transferde Galatasaray'a yeni rakip çıktı. Milan'ın yüksek bonservis şartı koyduğu Rafael Leao transferinde takvimin uzaması oyuncuyu rahatsız etti. Galatasaray'ın kararlı adım atması beklenirken Suudi Arabistan ekipleri menajerlik düzeyinde devreye girdi.
2: Finans.
1: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayına hazırlandığı esnada 47 lira 92 kuruştan, euro 55 lira 50 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.775 lirayken çeyrek altın 11.000 liradan satılıyor.
2: Hava durumu.
1: Bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu. Edirne 35, Kırklareli 34, Çanakkale 32, İstanbul ve Tekirdağ 29 derece. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Necesitamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: Before you, in fact, coming up next up.

18 Ağustos tarihlerimiz müzikal takınız Küpe Efendi Zor Sizler Ediyor Umut Umur Doma yorumuyla bizlerle buluştuğu değerli dinleyiciler. Gündüz yolculuğumuz bu güzel şarkıyla başladı. Ritmi yüksek bir şarkıyla başladık. Ve aynen öyle devam ediyoruz. Bu sefer Mantra grubunu ağırlayacağız şarkıları tek başımayla.

0: daima yanında.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.

Müzikal Takınız Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz değerli dinleyiciler. İstanbul'u iki sıcak hava dalgası vuracakmış. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının perşembe günü etkisini artırması bekleniyormuş. İstanbul'da sıcaklık çarşamba 33, perşembe ise 35-36 dereceye çıkacak. Sıcak havanın yaklaşık 10 gün etkili olması bekleniyor. Yazın son zamanlarına doğru yaklaşırken sıcak havalar da ardı arkasına ülkemizi vurmaya devam edecek. Gerçi o kadar aşırı derecede sıcak bir yaz geçirmedik ama şu tarihlerden sonra birkaç sıcak hava dalgası olacak gibi görünüyor yaz bitmeden önce. Derya Ulu ve Asil Gök şimdi sizlerle, şarkıları yansımayla.

0: Küpe FM reklam.
1: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Siliri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Siliri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 24.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi 0535 574 1966'da. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Küpe FM reklam.

Selin Geçit bizlerleydi. Yepyeni şarkısı Hikaye Sarar Başa. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bu akşam saat 22'de Lyon'u ağırlayacakmış. Mücadele TRT1'den canlı yayınlanacakmış. Arkadaşlar bilginize, rövanş 26 Ağustos'ta Fransa'da oynanacak. Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda yeni transfer Romelu Lukaku yer almamış. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden bütün takımlarımıza olduğu gibi Fenerbahçe'ye de başarılar diliyoruz bu maçta. Ezel'le devam edeceğiz şarkısı Bana Ne Bu Sevdalardan. Şimdi Küpa FM'de sizlerle.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni araştırma, gazlı ocaklar erken ölüme yol açıyor. İspanyol bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre evlerde kullanılan gazlı ocaklar Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta yılda yaklaşık 40 bin erken ölümle ilişkilendiriliyor. Uzmanlar gazlı ocakların halk sağlığı açısından zehirli olduğunu söylüyor. Bilim insanları gazlı ocakların kullanıcıların ortalama yaşam süresini 2 yıla kadar kısaltabileceğini belirtiyor. Çalışma, gazlı ocakların yarattığı sağlık riskini araç egzozu ve pasif sigara dumanıyla aynı düzeyde görüyor. 1970'lerden bu yana yapılan araştırmalar, gazlı ocak kullanılan mutfaklarda azot dioksit seviyelerinin yüksek olduğunu gösteriyordu, ancak bugüne kadar kirlilik araştırmalarının çoğu dış mekan kaynaklarına odaklandığı için iç mekan hava kalitesi yeterince dikkate alınmadı. Yeni çalışma özellikle iyi havalandırılmayan evlerde gazlı ocakların ürettiği azot dioksit seviyelerinin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği güvenlik sınırlarını sıklıkla aştığını ortaya koydu. Araştırma ekibi Avrupa genelinde gazlı ocak kullanımının yaygın olduğu İtalya, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki hane verilerini analiz etti. Buna göre gazlı ocaklar yılda 36 bin erken ölümden, Avrupa Birliği'nde 3928 ölümdense Birleşik Krallık'ta sorumlu tutuluyor. Uzmanlara göre insanlar zamanlarının büyük bölümünü kapalı alanlarda geçiriyor ve modern evlerde yalıtım nedeniyle hava sirkülasyonu sınırlı. Bu da kirletici maddelerin içeride birikmesine neden oluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 867 58 00.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
1: Haber merkezindesiniz, gündeme özetliyorum. Amerika-İran geriliminde son durum. Tahran taarruz konumuna geçiyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'la bir barış anlaşmasına varılması konusunda şüphelerini dile getirirken, Tahran yönetimi yeni bir askeri tehditte bulundu. Trump, pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın gerekli gördüğü şartları içeren bir anlaşmaya yanaşmayacağını ifade etti. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda %99.52 doluluk oranına ulaşıldı. Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise %79.7 olarak gerçekleşti. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. İşlemler bugün saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak.
2: Spor.
1: Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa'nın Olympique Lyon ekibini ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının bir tur uzağında olan Sarı Lacivertliler ilk maçta rövanş için avantaj arayacak. Saat 22'de başlayacak kritik mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray uzun süredir gündeminde olan Alexey Batrakov'a kavuşuyor. Sarı Kırmızılıların anlaşmaya vardığı Rus futbolcunun bugün İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.
2: Finans.
1: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayına hazırlandığı esnada 47 lira 92 kuruştan, euro 55 lira 50 kuruştan işlem görüyordu. Gram altının satış fiyatı 6.775 lirayken çeyrek altın 11.000 liradan satılıyor.
2: Hava durumu.
1: Bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu. Lodos orta kuvvette esiyor. İstanbul ve Tekirdağ 29, Çanakkale 32, Kırklareli 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Silivri'nin en büyük arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret

0: demiştir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 1414.

Biliyorsunuz genellikle filmler başarılı oldukları için isimlerinden söz ettirirler, konuşulurlar, gişede başarı elde ederler, popüler olurlar. Başarılı oldukları için, güzel filmler oldukları için, insanlar ilgi gösterdikleri için. Ama nadiren de olsa bazen arkadaşlar bazı filmler çok başarısız oldukları için çok konuşurlar ve çok popüler olurlar. Tarihte böyle filmler vardır. Ve şu günlerde böyle bir örnek söz konusu. Çin'de düşük bütçeli ve kötü animasyonuyla alay konusu olan bir film, New Lie isimli bir film, sosyal medyada viral olmuş. Yani öyle kötüymüş ki animasyonları, grafikleri. Bu yüzden viral olmuş. İlk 10 günde sadece 1300 euro kazanmış film. Vizyona giren bir film bu arada. Amatör bir film değil. Alay amaçlı paylaşımların ardındansa film giderek popülarite kazanmaya başlamış bu kötü animasyonları sayesinde. Ve bu sayede gişesini 2.1 milyon euronun üzerine çıkarmış. Birden bir başarı hikayesine dönüşmüş ilginç bir şekilde. Sinemalar yoğun talep nedeniyle seansları arttırmış. Film öyle başarılı bir noktaya ulaşmış ki bir yandan Christopher Nolan'ın The Odyssey filmine bile beklenmedik bir şekilde rakip haline gelmiş Çin'de.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Doğuş çay 1000 gram 269.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.50, Komili ayçiçek yağı 5 litre 469.95, Arbella makarna 500 gram çeşitleri 16.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi, 2. Şube E5 yan yol, Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi Çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Süper FM'de gündüz yolculuğumuzu bitiriyoruz artık. Hopera bizlerleydi. Az önce Sen Nazım isimli son şarkısıyla gerçekten çok keyifli bir şarkı olmuş. Çok da güzel nameler var şarkıda. Çok böyle keyifli, başarılı nameleri var yorumundan. Doğukan Medetoğlu, Ayıp ve Gülşen İtaat Yok. Bugünkü son şarkılarımız olacak. Sonrasında haber merkezimizdeyiz. Onun da sonrasında Dilek'le Müzik Keyfi sizleri bekliyor olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: naş. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
1: Haber merkezindesiniz, gündeme özetliyorum. Amerika-İran geriliminde son durum. Tahran taarruz konumuna geçiyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'la bir barış anlaşmasına varılması konusunda şüphelerini dile getirirken, Tahran yönetimi yeni bir askeri tehditte bulundu. Trump, pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın gerekli gördüğü şartları içeren bir anlaşmaya yanaşmayacağını ifade etti. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda %99.52 doluluk oranına ulaşıldı. Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise %79.7 olarak gerçekleşti. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. İşlemler bugün saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak.
2: Spor.
1: Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa'nın Olympique Lyon ekibini ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının bir tur uzağında olan Sarı Lacivertliler ilk maçta rövanş için avantaj arayacak. Saat 22'de başlayacak kritik mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray uzun süredir gündeminde olan Alexey Batrakov'a kavuşuyor. Sarı Kırmızılıların anlaşmaya vardığı Rus futbolcunun bugün İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.
2: Finans.
1: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayına hazırlandığı esnada 47 lira 92 kuruştan, euro 55 lira 50 kuruştan işlem görüyordu. Gram altının satış fiyatı 6.775 lirayken çeyrek altın 11.000 liradan satılıyor.
2: Hava durumu.
1: Bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu. Lodos orta kuvvette esiyor. İstanbul ve Tekirdağ 29, Çanakkale 32, Kırklareli 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Küpe FM'den iyi günler. 18 Ağustos Salı gününde Müzik Keyfi'nde birlikteyiz. Güzel bir kadınla başlayacağız programa. Şarkısının ismi de öyle, kendisi de öyle. Elif Onur bugün ilk konuğumuz.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alım.

0: De buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
1: Küpe FM reklam.

0: Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim? O kadar üzüldüm ki hangi ara güleyim?
1: Bir uyandım yoktun gitmişsin, umurumda da değil hiç gerisi. Bu sana son kez

Müzikal dili, güçlü sahne performansı ve milyonlara ulaşan şarkılarıyla Türk pop müziğine yön veren isimlerden Mert Demir, kısa süre önce yayınladığı Hazırım İnan Kaybolmaya adlı EP'si ile beğeni toplamaya devam ediyor. Yalanmış şarkısı müzikseverlerden büyük ilgi gördü. Dijital platformlarda hızlı yükselişine devam eden şarkının sözü, müziği ve düzenlemesi Mert Demir imzası taşıyor. Yalanmış bir kez daha Küpe FM'de.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani tanımazsam döndüm.

alternatif arenada kısa sürede üretimleriyle göz kamaştırmaya başlayan Çetin Dilsiz'in yepyeni teklisi Alayı Gelsin tüm dijital platformlarda yerini aldı.

0: PFM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Şarkıcı, söz yazarı ve besteci Çağrı Ünsal yeni teklisi Kan Revan'la dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Müziğinde samimiyeti ve duyguyu ön planda tutan Çağrı Ünsal, Kan Revan'la dinleyiciyi yalnızca bir şarkı dinlemeye değil, kendi anıları ve duygularıyla yeniden yüzleşmeye davet ediyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni araştırma, gazlı ocaklar erken ölüme yol açıyor. İspanyol bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre evlerde kullanılan gazlı ocaklar Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta yılda yaklaşık 40 bin erken ölümle ilişkilendiriliyor. Uzmanlar gazlı ocakların halk sağlığı açısından zehirli olduğunu söylüyor. Bilim insanları gazlı ocakların kullanıcıların ortalama yaşam süresini 2 yıla kadar kısaltabileceğini belirtiyor. Çalışma, gazlı ocakların yarattığı sağlık riskini araç egzozu ve pasif sigara dumanıyla aynı düzeyde görüyor. 1970'lerden bu yana yapılan araştırmalar, gazlı ocak kullanılan mutfaklarda azot dioksit seviyelerinin yüksek olduğunu gösteriyordu, ancak bugüne kadar kirlilik araştırmalarının çoğu dış mekan kaynaklarına odaklandığı için iç mekan hava kalitesi yeterince dikkate alınmadı. Yeni çalışma özellikle iyi havalandırılmayan evlerde gazlı ocakların ürettiği azot dioksit seviyelerinin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği güvenlik sınırlarını sıklıkla aştığını ortaya koydu. Araştırma ekibi Avrupa genelinde gazlı ocak kullanımının yaygın olduğu İtalya, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki hane verilerini analiz etti. Buna göre gazlı ocaklar yılda 36 bin erken ölümden, Avrupa Birliği'nde 3928 ölümdense Birleşik Krallık'ta sorumlu tutuluyor. Uzmanlara göre insanlar zamanlarının büyük bölümünü kapalı alanlarda geçiriyor ve modern evlerde yalıtım nedeniyle hava sirkülasyonu sınırlı, bu da kirletici maddelerin içeride birikmesine neden oluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 867 58 çift 0.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
1: Haber merkezindesiniz, gündeme özetliyorum. Amerika-İran geriliminde son durum. Tahran taarruz konumuna geçiyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'la bir barış anlaşmasına varılması konusunda şüphelerini dile getirirken, Tahran yönetimi yeni bir askeri tehditte bulundu. Trump, pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın gerekli gördüğü şartları içeren bir anlaşmaya yanaşmayacağını ifade etti. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda %99.52 doluluk oranına ulaşıldı. Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise %79.7 olarak gerçekleşti. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. İşlemler bugün saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak.
2: Spor.
1: Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa'nın Olympique Lyon ekibini ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının bir tur uzağında olan Sarı Lacivertliler ilk maçta rövanş için avantaj arayacak. Saat 22'de başlayacak kritik mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray uzun süredir gündeminde olan Alexey Batrakov'a kavuşuyor. Sarı Kırmızılıların anlaşmaya vardığı Rus futbolcunun bugün İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.
2: Finans.
1: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayına hazırlandığı esnada 47 lira 92 kuruştan, euro 55 lira 50 kuruştan işlem görüyordu. Gram altının satış fiyatı 6.775 lirayken çeyrek altın 11.000 liradan satılıyor.
2: Hava durumu.
1: Bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu. Lodos orta kuvvette esiyor. İstanbul ve Tekirdağ 29, Çanakkale 32, Kırklareli 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Türkü Akbayram başarılı müzisyen Akif Alkan'la anlamlı bir düete imza atıyor. Güzel Kadınlar Bile Bazen Üzülüyor adlı yeni çalışma etkileyici sözleri ve güçlü yorumuyla dinleyicilerin kalbine dokunmaya hazırlanıyor. Duygusal atmosferi ve samimi anlatımıyla dikkat çeken şarkı dinleyen herkesi kendi hikayesiyle buluşturuyor.

0: FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çerkezköy Tepe

0: 502 5020 Urallar İnşaat Konutta Marka.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Küpe FM reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Yıkılmayız öyle iki keder bir dertten.
2: İdo Tatlıses imajını, sahne konseptini ve repertuarını baştan aşağı yenilediği dönüşüm sürecini yepyeni teklisi Yıkılmayız Öyle ile taçlandırıyor. İdo yeni şarkısının içinde bir İbrahim Tatlıses klasiği olan Mutlu Ol Yeter'in melodisine de yer verdi. İddialı çalışma tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Toplamda 30 yıldız oyuncunun yer aldığı Eda Metin Özülkü şarkıları proje albümü ilk çıkışlarını Salih Bademci'nin, Yürü Ya Kulum ve Demet Özdemir'in Kime Zarar yorumlarıyla gerçekleştirilmişti. Birbirinden özel isimlerin yer aldığı albümden gelen son tekli Seda Bakan'ın seslendirdiği Kör Aşık oldu. Şarkının klibi de YouTube Trendler listesine girdi.

0: Reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM.
7: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Ümit Sayın kariyerinin 33. yılını kutladığı özel projesi ve Ümit Sayın'la müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar Gökhan Türkmen, Rubato, Berkay, Bengü ve Koray Avcı ile gerçekleştirilen düetleri yayınlayan Ümit Sayın, serinin 6. şarkısında güçlü sesi ve yorumuyla dikkat çeken Elif Buse Doğan'la bir araya geldi. Söz ve müziği Ümit Sayın'a ait olan Sana Dargınım yeni bir düzenlemeyle yeniden dinleyicilerle buluştu.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
7: Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi Çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

Vedamız bugün Kayahan'la olsun. Büyük usta atın beni denizlere diyecek. Yaz geçti ama parmağının ucunu bile denize sokmayanlara ithafen bu şarkıyla veda edelim bugün. Yarın saat 15'te tekrar görüşelim. Hoşçakalın.

0: Mesut'la müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
2: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın savaşı sona erdirecek koşulları kabul etmeyeceğini savunarak Tahran yönetimine teslim olma çağrısı yaptı. Trump, İran'la Hürmüz Boğazı konusunda görüşmeler yürüten Umman'ı da sürece engel olması halinde askeri saldırıyla tehdit etti. 18 Ağustos 2026 tarihli resmi gazetede yayımlanan bazı kanunlarda değişiklik kararıyla terörle mücadele sırasında yaralanmasına rağmen malul sayılmayan bazı asker, polis, MİT mensubu ve güvenlik korucularına aylık bağlanmasının önü açıldı. Düzenleme, terör eylemleri sırasında meydana gelen ve hafif nitelikli olmayan bazı yaralanmaları kapsıyor. Bunlar arasında mermi şarapnel, mayın, el yapımı patlayıcı, havan, roket ve el bombası gibi mühimmatların neden olduğu yaralanmalar bulunuyor. Kanun yalnızca düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce meydana gelen olaylar için bir defaya mahsus uygulanacak. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra meydana gelecek olaylar için bu madde kapsamında yeni başvuru yapılamayacak.
3: Spor.
4: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ilk maçında bu akşam İstanbul'da Lyon'u konuk edecek. Turu geçen ekip 23 milyon euro garantilerken lig aşamasında maç başı galibiyet ödülü 2.1 milyon euro. 1 Eylül'de kapanacak transfer döneminde Premier Lig kulüpleri 2.5 milyar euro harcayarak 2026 yazını tarihin en yüksek 3. dönemi yaptı. Chelsea'nin 406 milyon euro ile başı çektiği ligde Serie A ve La Liga gibi dev rakipler harcama yarışında oldukça geride kaldı. Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin kariyerine devam edeceği takım netleşiyor. 4 sezon boyunca Galatasaray'da forma giyen ve tarihi başarılara imza atan Mauro Icardi ile İtalyan basınında yer alan haberlere göre Lazio yoğun bir baskı sürdürüyor. Icardi'yi başka İtalyan ekibi Como'da takip ediyor.
3: Finans.
4: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayına hazırlandığı esnada 47 lira 92 kuruştan, euro 55 lira 50 kuruştan işlem görüyordu. Gram altının satış fiyatı 6.775 lirayken çeyrek altın 11.000 liradan satılıyor.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu, lodos orta kuvvette esiyor. İstanbul ve Tekirdağ 29, Çanakkale 32, Kırklareli 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

18 Ağustos 2026 Salı gününde Küpe FM'de ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim. Müzik dünyasının en iyileriyle haftanın ikinci akşamında beraberiz. Harika bir yaz akşamına da ilerlemeye başlıyoruz. Hoş geldiniz. APO ve Teoman radyonuzda serserim.

0: Gayet güzel. Devam et.
1: Küpe FM reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410.
5: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
6: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
6: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla, düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
7: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
8: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
9: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
10: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
11: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpe FM, müziğin sevilen ve yeni şarkılarını sizlerle paylaşmaya devam ediyor, buluşturmaya devam ediyor. Onlardan biri de Bengü'nün Dur Nereye adını verdiği şarkısı Küpe FM'de.

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Radyonuz Küpe FM'de bu yazın yine en çok konser veren isimlerinden birisiyle devam edeceğiz. Emircan İrek radyonuzda, Kor bizlerle.

0: Gazlı ocaklar erken ölüme yol açıyor. İspanyol bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre evlerde kullanılan gazlı ocaklar Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta yılda yaklaşık 40 bin erken ölümle ilişkilendiriliyor. Uzmanlar gazlı ocakların halk sağlığı açısından zehirli olduğunu söylüyor. Bilim insanları gazlı ocakların kullanıcıların ortalama yaşam süresini 2 yıla kadar kısaltabileceğini belirtiyor. Çalışma, gazlı ocakların yarattığı sağlık riskini araç egzozu ve pasif sigara dumanıyla aynı düzeyde görüyor. 1970'lerden bu yana yapılan araştırmalar, gazlı ocak kullanılan mutfaklarda azot dioksit seviyelerinin yüksek olduğunu gösteriyordu, ancak bugüne kadar kirlilik araştırmalarının çoğu dış mekan kaynaklarına odaklandığı için iç mekan hava kalitesi yeterince dikkate alınmadı. Yeni çalışma özellikle iyi havalandırılmayan evlerde gazlı ocakların ürettiği azot dioksit seviyelerinin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği güvenlik sınırlarını sıklıkla aştığını ortaya koydu. Araştırma ekibi Avrupa genelinde gazlı ocak kullanımının yaygın olduğu İtalya, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki hane verilerini analiz etti. Buna göre gazlı ocaklar yılda 36 bin erken ölümden, Avrupa Birliği'nde 3.928 ölümdense Birleşik Krallık'ta sorumlu tutuluyor. Uzmanlara göre insanlar zamanlarının büyük bölümünü kapalı alanlarda geçiriyor ve modern evlerde yalıtım nedeniyle hava sirkülasyonu sınırlı. Bu da kirletici maddelerin içeride birikmesine neden oluyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 867 58 çift 0.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.

0: Original. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın savaşı sona erdirecek koşulları kabul etmeyeceğini savunarak Tahran yönetimine teslim olma çağrısı yaptı. Trump, İran'la Hürmüz Boğazı konusunda görüşmeler yürüten Umman'ı da sürece engel olması halinde askeri saldırıyla tehdit etti. 18 Ağustos 2026 tarihli resmi gazetede yayımlanan bazı kanunlarda değişiklik kararıyla terörle mücadele sırasında yaralanmasına rağmen malul sayılmayan bazı asker, polis, MİT mensubu ve güvenlik korucularına aylık bağlanmasının önü açıldı. Düzenleme, terör eylemleri sırasında meydana gelen ve hafif nitelikli olmayan bazı yaralanmaları kapsıyor. Bunlar arasında mermi şarapnel, mayın, el yapımı patlayıcı, havan, roket ve el bombası gibi mühimmatların neden olduğu yaralanmalar bulunuyor. Kanun yalnızca düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce meydana gelen olaylar için bir defaya mahsus uygulanacak. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra meydana gelecek olaylar için bu madde kapsamında yeni başvuru yapılamayacak.
2: Spor.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ilk maçında bu akşam İstanbul'da Lyon'u konuk edecek. Turu geçen ekip 23 milyon euro garantilerken lig aşamasında maç başı galibiyet ödülü 2.1 milyon euro. 1 Eylül'de kapanacak transfer döneminde Premier Lig kulüpleri 2.5 milyar euro harcayarak 2026 yazını tarihin en yüksek 3. dönemi yaptı. Chelsea'nin 406 milyon euro ile başı çektiği ligde Serie A ve La Liga gibi dev rakipler harcama yarışında oldukça geride kaldı. Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin kariyerine devam edeceği takım netleşiyor. 4 sezon boyunca Galatasaray'da forma giyen ve tarihi başarılara imza atan Mauro Icardi ile İtalyan basınında yer alan haberlere göre Lazio yoğun bir baskı sürdürüyor. Icardi'yi başka İtalyan ekibi Como'da takip ediyor.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayına hazırlandığı esnada 47 lira 92 kuruştan, euro 55 lira 50 kuruştan işlem görüyordu. Gram altının satış fiyatı 6.775 lirayken çeyrek altın 11.000 liradan satılıyor.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu, lodos orta kuvvette esiyor. İstanbul ve Tekirdağ 29, Çanakkale 32, Kırklareli 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Mutlu bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.

Güzel bir yaz akşamına ilerliyoruz ve Ayşe Hatun Önal'la beraber birkaç yaz öncesine dönelim istedik olay adını verdiği şarkısı Küpe FM'de.

0: PFM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şama.

0: Sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle Mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM.
7: Sevgili Gökhan Türkmen'le devam edeceğiz. Türk pop müziği dünyasındaki sevilen şarkıları yeniden yorumluyor Gökhan Türkmen yeni çalışmalarında. Yaşar şarkılarını da bizlerle buluşturdu o güzel yorumuyla. Gökhan Türkmen aynı zamanda açık hava konserlerinde harika anlar yaşatmaya devam ediyor müzikseverlere. Kör Bıçak'la şimdi küpede.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 449.95, Türk şeker toz şeker 5 kilogram 209.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram çeşitleri 149.95, sütaş taze kaşar 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Süper FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541-549-5421.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545-740-1055.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535-574-1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
0: Küpe FM Reklam.

0: Ben seni...
1: Bir reklam.
2: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
1: Bir reklam.

0: PFM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar. Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüneburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpe FM'de Deniz Seki ve onun eski çalışmalarından Sakinim Şimdi radyonuzda. Mehmet Ali Ayanoğlu ben, umarım güzel ve keyifli olmuştur geride bıraktığımız dakikalar ve saatler. Yarın saat 17'de tekrar buluşacağız. Hoşçakalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte salı gününe gelmiş bulunuyoruz. Ne güzel bir salı. Kutlu mutlu olsun haftanın ikinci günü. Haftanın ilk günü geçtikten sonra gerisi zaten kolay geçiyor. Artı nasıl kolay geçmesin ki? Teoman'ın şarkısında dediği gibi nasıl oluyor vakit bir türlü geçmezken yıllar hayatlar geçiyor diye. Ama son yıllarda haftalar falan kesinlikle daha uzun değil, daha kısa sürede geçiyor. Herkes aynı şeyi söylüyor ya, zaman çok hızlı geçiyor diye. Evet efendim, uzatmayalım, başlayalım.

0: FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
3: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44 rofaenerji.com.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0

0: Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
2: Küpe FM Reklam.

Cem Belevi ile devam edelim. Sevme diyor desin. Cem Belevi de müzik dünyasının yakışıklı isimlerinden bir tanesi. Bir aralar oyunculuk da yapıyordu. Hala yapıyor mu bilmiyorum. Ama gerçekten şarkılarıyla seviyoruz onu. Yeni girdi listelere. Şurada daha 1-2 hafta oldu bu şarkı. Bu arada yakışıklı demişken İspanya dünyanın en yakışıklı erkeklerine sahip ülkeler sıralamasında birinci sırada seçilmiş. Biliyorsunuz başbakan da ülkemize geldiğinde zaten bunu kanıtlayan isimlerdendi diyebiliriz. Yani gayet hoş bir beyefendiydi. Zaten bununla ilgili görmüşsünüzdür. Sosyal medyada bayağı da bir konu oldu. Ve işte Cem Belevi.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı kırklı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. Şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Dedüp Liman ve Aleyna Tilki dinleyelim. Çalmadım bayağıdır bu şarkıyı. Sana güvenmiyorum. Sevdiğim bir şarkıdır. Eski bir şarkıdır. Eskilerden biri söylüyordu zamanında. Sonrasında valla Aleyna Tilki ile Dedüp Liman'ın yorumu da gayet güzel olmuş. Geçen gün de Yeni Kapı'da konser verdi Dedüp Liman grubu. Konser öncesinde de grubun enlerini seçmişler. Kendi aralarında öyle bir hoşluk yapmışlar. Dedikten sonra sözü o güzel şarkıya bırakıyorum efendim.

0: FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

Manifest'le daha iyi ile devam edeceğiz şimdi ve Hande Erçel'den bahsedeceğim. Bayağıdır haber görmüyordum onunla ilgili. Bir dizi falan da yok bu ara galiba ama bizi dünyanın belli yerlerine davetlerle temsil ediyor. Yalnız geçen gün bir bluzu iki kez giydiği görülmüş. Ünlü oyuncunun daha önce giydiği bluzla yeniden fotoğraf paylaşması gündem olmuş. Aman Allah'ım ne büyük olay değil mi? Bir kez daha giymesin mi Hande Erçel? Onu çok pahalı bir yerden almıştır. İki kez giyer. Bilmem ne kadar dolardır olabilir, eurodur yani nihayetinde. Aman öyle insanlar var ki Instagram'da paylaşınca fotoğrafı bir daha aynı kıyafeti giymiyor. Bırakın Hande Erçel olmayı, normal yani toplumdan herhangi bir Hande olarak bile mesela diyelim ki bir arkadaşınız, bakıyorsunuz aynı kıyafette poz vermiyor. Halbuki hiç gerek yok. Gülşen'in de aynı kostümü sahnede bir kez daha giydiğini görmüştük. Bence gayet normal. Ve Manifest daha iyiyle devam ediyoruz.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Sefo'yla ve Demet Akalın'la devam edelim. Yerinde Dur dinleyelim. Geçen sene ortalığı kasıp kavuran sevilen bir şarkıydı. İyi Yerinde Dur gerçekten de rekorlar kırdı. Ve Sefo geçen gün konserde toka satan kişinin tüm tokalarını 5000 TL'ye satın almış, dinleyicilere dağıtmış. Böyle jestlere bayılıyorum ben. Seyirciyle iç içe olduğunda da zaten sanatçılar, onların o sohbetlerine, esprilerine bayılıyorum. Bazıları gerçekten sahne için yaratılmış diyorum. Kesinlikle yani hani sahnedeki şov için yaratılmış. Yoksa zaten sanatçı olmuşlar, bir şekilde şarkılarını söylüyorlar da. Nihayetinde hoşuma gitti yani Sefo'nun da bu hareketi. Ve Yerinde Dur'la devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni araştırma, gazlı ocaklar erken ölüme yol açıyor. İspanyol bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre evlerde kullanılan gazlı ocaklar Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta yılda yaklaşık 40 bin erken ölümle ilişkilendiriliyor. Uzmanlar gazlı ocakların halk sağlığı açısından zehirli olduğunu söylüyor. Bilim insanları gazlı ocakların kullanıcıların ortalama yaşam süresini 2 yıla kadar kısaltabileceğini belirtiyor. Çalışma, gazlı ocakların yarattığı sağlık riskini araç egzozu ve pasif sigara dumanıyla aynı düzeyde görüyor. 1970'lerden bu yana yapılan araştırmalar, gazlı ocak kullanılan mutfaklarda azot dioksit seviyelerinin yüksek olduğunu gösteriyordu, ancak bugüne kadar kirlilik araştırmalarının çoğu dış mekan kaynaklarına odaklandığı için iç mekan hava kalitesi yeterince dikkate alınmadı. Yeni çalışma özellikle iyi havalandırılmayan evlerde gazlı ocakların ürettiği azot dioksit seviyelerinin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği güvenlik sınırlarını sıklıkla aştığını ortaya koydu. Araştırma ekibi Avrupa genelinde gazlı ocak kullanımının yaygın olduğu İtalya, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki hane verilerini analiz etti. Buna göre gazlı ocaklar yılda 36 bin erken ölümden, Avrupa Birliği'nde 3.928 ölümdense Birleşik Krallık'ta sorumlu tutuluyor. Uzmanlara göre insanlar zamanlarının büyük bölümünü kapalı alanlarda geçiriyor ve modern evlerde yalıtım nedeniyle hava sirkülasyonu sınırlı. Bu da kirletici maddelerin içeride birikmesine neden oluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 867 58 çift 0.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Senden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda

Zeynep Bastık var sırada. En sevdiğim şarkısı Uslanmıyor Buyla bizlerle olacak. Zeynep Bastık geçen gün konserde gayet normal giymiş. Baktım böyle çok abartılı bir kıyafet yok. Yalnız altında çizme var. Deri çizme var bir de dizine kadar. Sıcağı aldırış etmemiş. Niye deri giymiş? Niye çizme giymiş? Asla olmamış. Gayet güzel olmuş falan anket açmışlar. Esasında yazlık çizmeler var. Böyle süet çizmeler var. Hafif delikli aksesuarları olan. Hafif böyle dökümlü. Yani yazı uygun çizmeler var. Ama tabii Zeynep Bastık'ın ki biraz kışlık gibi durmuş ama sahne orası. Yani sonuçta sahnede mesela kışında yazlık kıyafetler giyiliyor. Paltoyla çıkmıyorlar değil mi? Olabilir. Zeynep Bastık ve uslanmıyor bu.

0: Süper FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Tarkan'la devam edelim. Ölürüm sana dinleyelim. Nostalji yapalım ve efendim Instagram'ı hatırlatalım. Instagram takip listenize Küpe FM ekleyebilirsiniz. Bizler orada sizlerleyiz. Radyonuzdan, programlardan, konuklardan, ülkenin gündeminden, bölgenizin gündeminden ve birçok şeyden haberdar olabilirsiniz. www.kupefm.com.tr'yi de unutmayalım. Bir yere kaydedelim mutlaka ve kaydettiğimiz zaman ne oluyor? Tüm akıllı cihazlarımızdan tek bir tıkla bizleri dinleyebiliyorsunuz dedikten sonra Tarkan ve Ölürüm Sana.

0: PFM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

simge ve yankı var sırada. Ve bir araştırma diyor ki birini ne kadar çok seversen onun yanında o kadar uykulu hissedersin. Yani birilerinin yanına gittiğinizde uyukluyorsanız, esnemeye başlıyorsanız eskiden bir ağırlık var, nazar mı var sende falan derlerdi. Şimdilerde sevgi belirtisi oldu. Bu arada geçen bir haber daha vardı. Erkekler işte sevdiklerinin yanında yattıklarında, eşlerinin yanında yattıklarında daha rahat uyuyorlar diye. Tabii ki daha rahat uyurlar. İnsanlar sevdiği insanlarla aynı çatı altında yattığında sırf erkekler ya da kadınlar diye ayırmayalım. Mutlaka ve mutlaka daha tatlı uyuyacaktır zaten. Evet efendim, söz her zamanki gibi müzikte.

Nilüfer dinleyeceğiz şimdi. Bayıldığım bir şarkı. Geçen gün Nilüfer mi paylaştı bunu? Ya birisi paylaştı sosyal medyada. Ünlülerden biri eski şarkıları paylaşıyordu. Nostalji yapıyordu. Yaşı da o yaşlara yakın olanlardan biri. Sözleri Ülke Aker'in ve tabii ki çok güzel bir uyarlama. Müziği yabancı bir ismin. Ve düzenlemesi de Onlu Tunç'un. Değerli isimler bunlar. Onları da anmış olalım. 1975'ten harika bir şarkı. Şarkı bizi o günlere götürüyor. Ara sıra bazı gelsen bile gönlüm razı. Ya böyle aşklar da var işte. Nilüfer sizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni araştırma. Gazlı ocaklar erken ölüme yol açıyor. İspanyol bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre evlerde kullanılan gazlı ocaklar Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta yılda yaklaşık 40 bin erken ölümle ilişkilendiriliyor. Uzmanlar gazlı ocakların halk sağlığı açısından zehirli olduğunu söylüyor. Bilim insanları gazlı ocakların kullanıcıların ortalama yaşam süresini 2 yıla kadar kısaltabileceğini belirtiyor. Çalışma, gazlı ocakların yarattığı sağlık riskini araç egzozu ve pasif sigara dumanıyla aynı düzeyde görüyor. 1970'lerden bu yana yapılan araştırmalar, gazlı ocak kullanılan mutfaklarda azot dioksit seviyelerinin yüksek olduğunu gösteriyordu, ancak bugüne kadar kirlilik araştırmalarının çoğu dış mekan kaynaklarına odaklandığı için iç mekan hava kalitesi yeterince dikkate alınmadı. Yeni çalışma özellikle iyi havalandırılmayan evlerde gazlı ocakların ürettiği azot dioksit seviyelerinin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği güvenlik sınırlarını sıklıkla aştığını ortaya koydu. Araştırma ekibi Avrupa genelinde gazlı ocak kullanımının yaygın olduğu İtalya, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki hane verilerini analiz etti. Buna göre gazlı ocaklar yılda 36 bin erken ölümden, Avrupa Birliği'nde 3.928 ölümdense Birleşik Krallık'ta sorumlu tutuluyor. Uzmanlara göre insanlar zamanlarının büyük bölümünü kapalı alanlarda geçiriyor ve modern evlerde yalıtım nedeniyle hava sirkülasyonu sınırlı. Bu da kirletici maddelerin içeride birikmesine neden oluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 867 58 çift 0.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Geldik bugün de programın sonuna. Efendim yarın akşam tabii ki buradayım, sizlerleyim. Haftanın ortasında yine en iyilere eşlik etmek üzere hazır olacağım. Sizler hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Kampı FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni araştırma, gazlı ocaklar erken ölüme yol açıyor. İspanyol bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre evlerde kullanılan gazlı ocaklar Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta yılda yaklaşık 40 bin erken ölümle ilişkilendiriliyor. Uzmanlar gazlı ocakların halk sağlığı açısından zehirli olduğunu söylüyor. Bilim insanları gazlı ocakların kullanıcıların ortalama yaşam süresini 2 yıla kadar kısaltabileceğini belirtiyor. Çalışma, gazlı ocakların yarattığı sağlık riskini araç egzozu ve pasif sigara dumanıyla aynı düzeyde görüyor. 1970'lerden bu yana yapılan araştırmalar, gazlı ocak kullanılan mutfaklarda azot dioksit seviyelerinin yüksek olduğunu gösteriyordu, ancak bugüne kadar kirlilik araştırmalarının çoğu dış mekan kaynaklarına odaklandığı için iç mekan hava kalitesi yeterince dikkate alınmadı. Yeni çalışma özellikle iyi havalandırılmayan evlerde gazlı ocakların ürettiği azot dioksit seviyelerinin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği güvenlik sınırlarını sıklıkla aştığını ortaya koydu. Araştırma ekibi Avrupa genelinde gazlı ocak kullanımının yaygın olduğu İtalya, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki hane verilerini analiz etti. Buna göre gazlı ocaklar yılda 36 bin erken ölümden, Avrupa Birliği'nde 3.928 ölümdense Birleşik Krallık'ta sorumlu tutuluyor. Uzmanlara göre insanlar zamanlarının büyük bölümünü kapalı alanlarda geçiriyor ve modern evlerde yalıtım nedeniyle hava sirkülasyonu sınırlı. Bu da kirletici maddelerin içeride birikmesine neden oluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 867 58 çift 0.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Küpe FM'den herkese iyi akşamlar. Günün yorgunluğunu bir kenara bıraktıysanız salı akşamının keyfini birlikte çıkarmaya hazır olun. Nazlı Gece Mesaisi başlıyor.

Bazen kırgınlığını anlatacak kelime bulamazsın. Sadece bir şarkı yeter. İçinde kalan ne varsa biraz da bu şarkı söylesin. Blok 3'ten kırgınım sizlerle.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

Kipe FM'den Naz'a gece mesaisi devam ediyor. Umarım bulunduğunuz yerde keyfiniz yerindedir. Mesaiye devam eden arkadaşlarıma kolaylıklar, bol bol sabırlar diliyorum. Evde dinlenenler ise güzel bir akşam diliyorum. Sırada son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Derya Ulu var. Ama ilk önce Kipe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Cem Derici'yi ne yaptı yapacağını. Aşkımız Olay Olacak klibi de 100 milyon izlenmeyi aşmış. Böylece sanatçının 100 milyonu aşan klip sayısı 10'a çıktı. Yani YouTube'da 100 milyon barajını geçen en fazla klibe sahip Türk kadın sanatçı hala kendisi. Vallahi İrem Derici durmuyor. YouTube'da da ben buradayım demeye devam ediyor.

Bazı sevdalar vardır, insanı yorar. Bazıları ise ne kadar kaçsan da peşini bırakmaz. Şimdi o duygulara biraz ara veriyoruz. Ezel, Banane bu sevdalardan sizlerle.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel iki saatte bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Bu arada Küpe FM hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı, umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı, çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı, yaralana kadar herkes haklı. Yürüdüğü yollar mayın tarlası, gördüklerimin açlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı, karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın geride.

bir taşın sabrıyla susuyor zaman, hasretin duvar. Ne ışık ne de bir yol, salınır uçsuz bucaksız korkularım. Geçelim.